0: No thank you please, it only makes me sneeze. And it makes it hard to find you.
1: Radio Satellite, une seule musique, toutes les cultures.
2: Hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor. Ağladım, ağlamaklar yetmedi.

hava kapanır eser, batıdan bir çocuk evine döner yatıdan. Soy beni sol baştan soy doktor.